çok eski Lanerling İzahit'i bir için. Lips, Lips, Ağız Yan bir için.